sentwene yafunu a emu ato na ebue onyankopon ama agbane bi ato na so sesia mese ji wayarisa ji waware akwento bunu ebue entuma samna ayade no nyame wasiesie sabre a uba no onu wate mese onni ano odatnase mese oyire no batnase okunu onu a Bastard, broke I am a Miami. Sana, trust and the set.